Cer senin, şim bağ mı liber, ne simtem yara mı fiyam, şim nar ne iubeam, din nou zbură mândor, crezi că aripile-n nori.